Sonra görsem bir yerde vakman kendi sırtına varmış bunu tavapır vışış dayadım. Cezareye karşı oynayan da vaat varı da denir vadi gırva mavi. Bakçıvayla şu arkadaş var yine onda vaat varı da denir neysem. Rezugaliye kuşlardı gel fölmedi to. Karakamına aramına sandalyeye neşe upadiyane sorma badiş çani reçina.